0: Unika Plus.
1: Edebi Okular. Ildar Yuziyev, bir söz. Uylamışa dostum, bir söz aytdı. Ul söz yüreğime qataldı. Özi bir ni bilmey ketip bardı. Əsüs qaldı. Ul söz tıra menim yüreğimde. Ondan ağırraq yara yoksıman. Jeyesinden yolğış otılıp kitken, hem dostuna degen oksıman. Edebi Okular.